0: Ama çok radyo.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?
1: So, 3, 2, 1, go!